0: bir haşiyet çıkmayıp ben derim bile iller boyu yeşidirem derik araz araz kan araz ama ben bunda bir kanlık görmedim. Bunda zalimlik gördüm, zulüm gördüm, hayanet gördüm, ayrılık salan gördüm. Katillik gördüm ben bu arazda kanlık görmedim. Bunun harasına ben kan değilim. Yavaş bu ne ayrılıktı salıp araz? Arazın çöçün götür kazma gaz. Beni öldür taşım üstte yaz. Aman ayrılık.
1: Yaman ayrılık.